0: emhlabeni.
1: Download i-app Izwi 98FM.
0: Download i-app Izwi 98FM.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Sipholile. Izwi loMzansi.
0: Zawu. 98.

Mfundisi uMageba kuyizwi lomzansi. Mfundisi uMageba kuyizwi lomzansi.